Ne ran bana burun ne ran burka bu ne yekan. Ne ran bana burun ne ran burka bu ne yekan.

Araya ne yara şişe provaz araya ne dur agar çıka gına erdeni kana dur ko hadır kendini tegiren okur kana gendra araya ne erdeni kana dur ko hadır kendira gına dilli inara gına dilli vasa kendini ava kana dur ko zahirime ondu dilli gendi gaye inara gına dilli vasa kendire tegiren okur kana o dur gendira proje yani suede indi gaye tere kana dilli resmi yerimre geyni Vokuru dur kana gayana ministre ayno aryanga merene erni kana dur ko hadir kinni mere ministre an aryanga yala danga ki kota gata gulu mere erni resimier ago kana lanchenni kayano yaga ayno aryanga kayar nyamener kinga te kana dur ko agendini arya kidire digire me gana aryano ago aryano da eni endega awan excuse endega te ago professor manduli tangile aragana erdini Kora araya kora tedirip geçendir. Kidire digirem gana tedirip geçendir. Yani te duruk olsa kendi gaya. Te yeren proje te ere ago mirere amaranı orası olsa kene. En ara gana dili olsa kendir. Te yeren vokur kurduna tera enu proje nga. Mireye kana duruk hadır kenga. Yusuf awar fargire hadafa enu kana duruk ago za araya tedirip geçendir gana. En ara no janiba araya nga duruk. En ara gana davay araya gana. Tegera amaran ministere ana sehan amarana kana duko erindeni hadir kendini maragana iştirak gendini ago arayana erde kana duko hadir kendira gana dili osa kendiri nara gana dili kana duko fatti kendire. Terbara aynu komünite aynu alema yem aynu eskine yem şirin ve tamayne tere yem alema aynu kontrolara jindiga hayvana ara amar ago teri oduga te hayvana ara ama oduga ama ago tere yem alem yem aile mete yem aynı muskinga minister aynı hayvana gamre ago resmiyer o dur kana gelin Abdurrahim aynı avat atteyip mre resmiyer ago kana gelin fargre ago yani pa aynı hayvana ara ama hayvana ara ama oduga hayvana ter ama oduga wal hayvana ama darrendiga te yem aile mundo te giren okur o dur kana gelin ago kana durko resmiyer dilli danukin belakas inarano ago kiriye aywana ago ama dille resimer ama ge chikir ama ama ter otga te ti ago ene kiriye ina no enara gna janib te der ko dille danu ken ta giran ago za amar enara no kiriye vaksina so ge kandega te der ko dille danu ken ter bara fatgre alam dur ko bela khas enara no alam zona no azinga dur ko ena no kiru e aywana dur ko bera la khas ama Şişar ago keresere tegiren ena no raj indiga alam durko burki tegiren amarano ena no ber resmiyar ena no kiri indiga ago ayr şugu oran durko jeka nihayama za janibano vaksinasyon kari nyamener gendere ena hayvana gana vaksinasyon gendiga te durko nukinil janibano tewye gekender ama şaba gana famkinde ena arun hayvana bodida ena ara gana darar tegana famkinde ago vaksinasyon gekendere ang dorren tegeran dilli da nukinir wakir ana resmiyar ina yano a yamayin ala mayino haywana yano amar darren diga tere ngoski gendiri ina araga na shishar dilli da nukinir tere bara yamayinu ngoski nga ayano delegasyon ayano delega yamayinu ngoski nga delegasyon ayano minister ayano ina ama saachi nga minister ayano aksyon sosyal indiga dizafar humanitaire zara Muhammad Isa Yemayın o skinga yerkeni bu sabah yano amcaz nga ki bu sabah yano amcaz nga odu tenni aynı provaz aynı enedi estanga yendega te odu terni odur o mere terni ambasada kuye mara ama delegasyon partener kade gana ana yano koordinatör aynı nasyo zini nga mara gana ordu turtine aile janib hadafa yano odu turtira agu okura rejekan hadafa yano okura turtira jay okura rejekan sasana mere nga mere yu mere nagis tegeran odu turtire Profesa enedi nga durko amarano durchika amarano zira durko hayvana enara gada dili randere ago soba da dida gana dili randere tegeran oku durdur çakendira sekretara eno jerani eno duchi nga mire kapçini ago amarano erdeni ago basabu dur ina eno hala eno ina eno janib eno yunga janib hayvana ago mere sasana mere nga yu dili dora hena jiran tegeran ago za hal hakendiga dina oku durdur çakendira Odur ziyare ne mayano amjeres durko dilli gendere ziyare no gendere ke ano seral bank serala odur kinga ten odur turtini dilli randin ter para odur ariano odur ko hiremende ki kamrana ministru ge mugabala gendi dilli da nukini
terber abattoir u durkin a ten rainde terber shatoro u dur ni an amjer skin a ten rainde mushkila yunga ama u dur shaba didina na ten dur ko dilli nukindin za inara ganda hala kendere wakir koragar hala kendere ama shaba gana ago raha bosaka tena ministru dilli da nukine tajiran u dur wakir chana gendra amarano u dur chana do ka hadir kendra gana dilli da nukin ago zahal hakendere sasana merenga soba da no yunga droko hay ama haywana didai ama zira ono dilli ba fere na gana hala kende ga te droko dilli da nu kindire terbar he manu skin a delega an delegation an amarano janib an sante rende ga gana marana chana gende chana gendra amaran doctor abai ama chef anu laptana shesha dida gana chana kair gendin chana anu kair gendra ke anu sifo dindiga te droko tedirib geçendir tedirib geçendiga durko amarano muallimin janiba ana doktora durko enarano janiba ina eska durko gortotra durko dilli wasa chender ina eska durko amar muallimina durko hirema ano doktora ma durko dilli da hirmendiga tajiran u kirchana gende anga ano directris ano general ano sihanga doktor narasem am badum mre chana iftitam gende ama erdene chana durko hadirkindira ganna za tedirib ano gende chika ena eska durko dili wasa chene ena eska durko angyana dili da angala nawer ena jani baana siyanga durko ena eska durko dili famchindere ena shisha eska gortodara durko dili famchindere dili agu angyana laptamo tero amara udurichika gane dili wasa chene te durko dili da nukindere labara tanda labara ena siyanga labara tanda mine atusre labara angyasa nyandarana telem gayus ankara nyandaran kair sale mahamad sale Saga kaya agidi roben agar dar dana kyan dar.